Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin

Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Hadi canım, hadi canım.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Samsung Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsung Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55 Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
6: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecek. Anayasanın 93. TBMM iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumda en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek, maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik'te işçiler arasındaki müzakereler sonucunda yetkili sendika temsilcilerinin de katılımıyla uzlaşı sağlandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Tekin, aynı lokmayı paylaşmak aynı kaderi paylaşabilme iradesinin de göstergesidir. Sofralar etrafında kurulan muhabbet, toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurar, gönüller arasındaki mesafeleri azaltır, birlik duygusunu kuvvetlendirir dedi. Spor. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
0: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: İyi akşam yapar.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
6: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
8: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
5: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
6: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. MİT, DEAŞ terör örgütünün Horasan vilayetinin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhatif ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Yumaklı, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre 430 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
6: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Senin o yokluğunda bir anım bir an, yerini tutmuyor ki bir anım inan, kaderi zorluyorum inan.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasını yaptı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikle gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Ankara'da cinsel saldırıya uğrayıp plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çetin, ölümüne ilişkin tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akant ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Çağatay Aksu ve Berk Akant'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Maxima, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlar.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: tipliğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasını yaptı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikle gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Ankara'da cinsel saldırıya uğrayıp plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çetin, ölümüne ilişkin tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akant ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Çağatay Aksu ve Berk Akant'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Spor. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Başancı reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.

0: Ancı reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
5: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
6: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: atma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi'nin son halkası, Halkalı Arnavutköy hattı hakkında yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası 19 Haziran'da hizmete açılacak dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da yaptığı açıklamada 2025-2026 eğitim öğretim yılında 750 bin sınıfta ders yaptık. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Fiziki altyapı itibarıyla gerçekten Türkiye'de dünyaya örnek gösterilecek bir altyapıyı sağladık dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsen bomba atmaya devam edebilirim şeklinde konuştu. Spor. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: tasarın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy, Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe.

Ach, ne Feide. Kiffen bei uns, ach, ne Feide. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ach, ne Feide. Bir kayna yaş dökersin,

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sarmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

Bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
1: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşamı yapar.
5: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
6: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

0: senden çok bezdiklerim var.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Tam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Tam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Tam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Tam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Eski Adliye karşısındayız.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

saatlerimiz, frekil saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Hafta ortasında çarşamba akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. 20.15 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz.

yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

20.17 saatlerimiz çarşamba gecesinde kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe'de beraberliğimiz 20 itibariyle başlamış bulunuyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Hemen bir şarkı sonra başlıyoruz mesajlarınıza yer vermeye ve Müslüm Gürses'i konuk ediyoruz radyolarınızı.

Evet, ilk mesajımızı aktarıyoruz. Sevenleriyle buluşturuyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar A22 koğuşunda yatan canım eşim. Serkan Dere'ye seni çok seviyorum kalbim. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Sana çokça sarılmalar biriktirdim. Hayatım sabır, Onur Bayraktar kavgalarımızı bile özledim şarkısı. Eşim Serkan Dere'ye armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Karakas. Bu mesajım Resul Dal Bey'e. Eğer sesimi duyuyor ve bu mesajımı dinliyorsan sana tüm kalbimle bir soru soruyorum. Benimle evlenmişsin, hayatın zorluklarına da güzelliklerine de birlikte yürümeye hazırım. Yarın idareye bildirmeni ve bana bir haber ulaştırmanı bekliyorum. Sensiz geçen günler eksik. Sensiz kurduğum hiçbir hayalin anlamı yok. Ben her zaman yanında olduğum, her zaman yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Rabbim bir gün yollarımızı ayrı aynı çatı altında birleştirsin. Bu şarkıda sana olan sevgimin ve özlemin sesi olsun. Deli Gömleği şarkısı armağan olsun diyor. Kara Kız'dan armağan oluyor.

yayınlar Samsun'a Fatih Eker, Samsun TTV haberi koğuşunda yatan sevgili Rabia'm, hastaydım. Seni hiç unutmadım, bunu bil. İnşallah pazartesi o güzel gözlerini düşeceğim, seni seviyorum. Gerçi alem şarkısı armağan olsun Fatih Eker'den diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yayınlar çarşamba kapalı A10 koğuşundan Kader Güreş. Güzel kızımın, canımın içi, özlemlerin en güzeli seni özlemek. Seni çok seviyorum güzel kalplim. Çalan bütün şarkılar benden sana gelsin. Allah'ıma emanet ol. Seni seven Sevcan ablandan armağan olsun Kader Güreş'e diyor.

Seni bir şekilde kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Geç saatlerde yoğunluk olduğu için saat 20 itibariyle mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. İyi yayınlar Tuğçe Şen'den, açıkta bulunan kardeşi Mehmet Şen'e, değerli arkadaşı Hakan Kılıç'a ve çok sevdiği Yasin Mert,

Yasin Merçelen'a selamlar. Mehmet Şen, seni çok seviyorum kardeşim. Deli Fırat'a döndüm. Mevsimsiz taşarım gökte uçan kuşlara. Kardeşim seni sorarım. Deli Fırat şarkısını rica ediyorum. Tuğçe Şen'den armağan olsun kardeşi Mehmet Şen'e diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye Astroa Spor Salonu sponsorluğunda değerli dinleyiciler. Atakum'da hizmetinizde, ömür evlerinde Astroa Spor Salonu ayrıca kadınlara özel bölümü de hizmetinize başlamıştır. Tutku FM bünyesinde güzel bir spor salonu sizi bekliyor. Spor severleri hatırlatalım. İyi yayınlar Emrem, sevgilim, seni çok seviyorum. Seni çok özledim, kendine çok iyi bak. Senle yaşıyorum bu şarkıyı, bu şarkı sana armağan olsun. Bu gece şarkısı Sezen Aksu'dan. A14 Yunus Emre, Gürkan'a armağan olsun bu parçam diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Yayınlar Tutku FM 105.0, ben Karakız. Aramızda duvarlar kapalı, kapılar olsa da kalbim hep senin yanında. Bu şarkısını gelsin her notasında seni ne kadar özlediğimi, seni ne kadar sevdiğimi hissettiği sen benim en güzel yanımsın her şeyim C28. Resul Dal ve için armağan olsun bu parça diyor Karakız'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da yatmakta olan kardeşlerimiz Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altun, Ertuğrul Katırcı. Bütün özlemler size, çok yakında kavuşma dileklerimizi. Mahkum şarkısı Erhan Yıldız ve Necati Öksüz, Dost Meclisi'nden armağan olsun diyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Merhabalar Küboşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, evdeyiz, bir sıkıntı yok. Seni bugün görmek o kadar iyi geldi ki çok mutlu oldum, canını sıkma dediğin şeyleri görmezden gel. İyi ol, kurban olduğum, aklım hep sende kaldı, iyi ol, bizim için, hayallerimiz için kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Bırak şarkısını armağan ediyorum diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımız ise yeni çarşamba kapalı da A10 koğuşundan Kader Güreş, güzel kızımın, canımın içi, özlemlerin en güzeli seni özlemek, seni çok seviyorum güzel kalbim. Bütün şarkılar benden sana armağan olsun, Allah'ıma emanet olun, seni seven Sevcan ablamdan armağan olsun diyor.

hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular.

Şenol Ünal'ın kemiği yayınlar. Samsun T tipi kapalı. C22 koğuşundan Müttalip Ömür, A11 koğuşunda Eren Akçan kardeşlerime selamlar olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Aslan kardeşlerim, Ufuk Uzun'dan Reis şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Aleyküm selam. Müptalip, Ömür ve sevdikleri için geliyor. Ufuk Uzun yorumu alıyor sırayı.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajların en sonuna yazın lütfen, görebilmemiz için. İyi yayınlar, ben A7 koğuşundan tahliye olan Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu T-Tipi kapalıda bulunan saygıdeğer abim Kemal Sarıkeseri, Samet Yıldırım, İfkar Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Mükeda'yı, Ebu Bekir Sarı oğlu, Samet Çangalına, Kadir Eres, Kaan Durukan, Tamer Karasan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Aktuman'a, Volkan Demirci, Ufalı Ali, Cemal Çatıbay'a, Digil Ali, Oğuzhan Kurt'a, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgöz, Enis Güderoğlu, Recep Canasa, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Ahta, Arif Soydaş'a, Muhammed Elize, Ben Yandım Siz Yanmayın şarkısı tüm A7 koğuşuna armağanım olsun. Bu şarkı abim Samet Yıldırım'a hediyemdir. Ayçe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Alihan Coşkun.

Elbet biter babam, ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım, sen yandın.

İyi yayınlar Alihan Coşkun, ben Aile Koğuşu'nda bulunan, bana kardeş olan Ebu Bekir Sarıoğlu kardeşime yarınki duruşmasında tahliye olmasını diliyorum. Kapıda seni bekliyorum kardeşim, benim yerim yurdum belli, parçası armağan olsun her şey her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor.

0: Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar, dostunu bir çırpıda satan hainlerden elbet hesap soracak, elbet.
1: İyi yayınlar. Ben A14 koğuşundan Alper Usta Başkader bile yaptım abilerim. Enes Yoruklu, Caner Balıklı, Hasan Emice, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç, kardeşlerim Burak Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emir Hankara, Emine Akdoğan'a armağan ediyorum diyor Alper Usta Baş'tan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A7 koğuşundan Umut Öztürk, Rize L tepine sevk eden kardeşim Yaşarcan Kaplan'a sevgi ve selamlarım bakidir. Tek gerçek Samet Yıldırım diyerek mesajını sonlandırıyor. Umut Öztürk için gidiyor.

Yeni Çarşamba STP Kapalı'da yatmakta olan Vatan Pehlivan kaderleri yaptığım kardeşlerim ve abilerim Görkem Tunç'a, Uğur Özcan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahar'a ayrıca farklı cezaevlerinde bulunan canım kanım reisim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Yiğit Kaan Demir, Servet Ahçe, Doğukan Demir, Altan Eroğlu ve Furkan Taha Çırak'a selamlarım Baykidir diyor Batuhan Pehlivan'dan.

mesajımıza geçiyoruz. Gönlünden kalbimi sabah olmadan parçasını sevdiğim Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk gün gibi seviyorum asabır Allah'ım. Büyüktür aşacağız bu zor günleri. Hayırlısıyla seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör. Seni kocaman öpüyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Her anı seninle yaşıyorum. Yanımda hissediyorum. Seni her zaman yanındayız Allah'ın izniyle diyerek mesajını sonlandırmış. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, Yaren sizlerden A4 koğuşunda yatan Gönül Çağla ablama, Asena Vanlıoğlu, Gizem Tunca, Ceydan Abdi kardeşime ve ortamda bulunan bütün dostlarıma selam olsun, özgürlük servetiniz olsun, sizi çok seviyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış, Yaren içinde gidiyor.

İyi yayınlar, ben Karakız. Bu mesajım Resul Dal Bey'e armağan olsun. Eğer sesimi duyuyorsan bu mesajımı dinliyorsan sana tüm kalbimle bir soru soruyorum. Benimle evlenir misin? Hayatın zorluklarını da güzelliklerine de birlikte yürümeye hazırım. Yarın İdar Bey'e bildirmeni ve bana bir haber ulaştırmanı bekliyorum. Sensiz geçen günler eksik, sensiz kurduğum hiçbir hayalin anlamı yok. Ben her zaman yanında oldum, olmaya devam edeceğim. Rabbim bir gün yollarımızı aynı çatı altında birleştirirsin. Bu şarkıda sana olan sevgimin ve özlemimin sesi olsun. En büyük aşkım sensin diyerek mesajını

Bir yayına bırak kaygısız Y22 koğuşuna yatan kardeşlerim Tuna Çakır, Erdal Büyükdağ, Mütalip Ömür, Berkay Ağ, Tuna Sizer, Hayrullah Kılın, Seyfullah Başkurt, Seyfullah Tunca, Fatih Karahasan, İlhan Kutbaya, Ümitcan Ay, Erdem Tekin, Aslan Serkan Koloğlu, Yusuf Taş, Mehmet Ali, Gültekin, Tulgar, Aslan, Melih, Altay, başka koğuşlarda yatan Can Parçam, Yaşarcan Kaplan, Ermişcan, Yesucan Köseoğlu, Alperen Gündoğan, Azizyan Hünerli, Abdullah Enver Mutlu, Emirhan Kaplan, Yağız Çetin, kardeşlerime ve Recep Büyükdağ amcama gelsin özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırıyor. Bırak kaygısız için gidiyor.

Hediye Yener Ağam'ın koğuşuna, Ahmet Sait Babaoğlu'na, yüzümü güldürmek için verdiğin emek, sana sırtımı yasladığımda hissettiğim güven, bazen bir bakış bile dünyamı güzelleştiriyor. Seni çok seviyorum hayat ışığım. Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun, asla vazgeçmem şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar can yoldaşım. Ailem kimse seni benden daha güzel sevemez. Seni özüm, seni kırdım ama bir tek saçının teliyle indiğini dünyayı değişmez. Yukon, birlikte verdiğimiz mücadelelerin, sabrımızın, gözyaşlarımızın ve birbirimizden hiç vazgeçmeyişimizin en güzel karşılığını aldık. Ben sana adamışım bu canı, yok senden daha dervanım. Yukon seni çok özledi. Gönül yaran parçası, görüşü güzel Merve Engin için armağan olsun, seviliyorsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gizem Turgut'tan C11 koğuşuna yatan eşim Emrah Turgut'a çocuk doğum, gençliğim ilk ve son aşkım, kalbimin sesi, yıldönümümüz kutlu olsun. Birlikte daha çok seneleri biz neler gördük, yarı ömrü birlikte geçirdik. Hak nefes verdikçe de beraberiz. Hayatımdaki varlığını ve gücünü içeride bile devam ettiren adamım, iyi ki sen. Benim sırtım yere gelmez, benim dağım sağlam aslan, eşim benim. Gizem Turgut'tan Armağan.

Diğer bir mesajımız yayınlar Arda Rengin'e, dedesi Mahmut Rengin'den, babaannesi Necla Rengin'den ve amcalarından sevgi dolu selamlar. Seni çok seviyoruz. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın, yolun ve bahtın her zaman açık olsun. Ailen olarak her zaman yanındayız. Sevgilerimizle diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Arda Rengin'e armağan olsun diyor.

Astronova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. 21.31 saatlerimiz çarşamba gecesinde. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Burak Aygözsüz. Aleykümselam Burak. C22 koğuşunda yatan Müttalip Ömür kardeşime selam olsun. Benim kardeşlerimle beraber yattığım C22 koğuşuna emanetsin. C22 koğuşunda yatan herkese de çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün. Kurtlar Sofrası şarkısı Burak Kaygısız'dan Armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Samsun TTV. Açık cezaevinde yatmakta olan dayım Murat Akyüz'e sevgilerimle elbet bir gün yeğenim Batuhan Çayıroğlu'ndan armağan olsun Murat Akyüz'e diyor ve Eyüphan alıyor sırayı.

İyi yayınlar. Samsun'un kapalı A22 koğuşuna yatmakta olan can parçamız Muhammed Kuşçu'ya sevgimizi, özlemimizi iletiyoruz. Seni çok özledik, çok az kaldı. En kısa zamanda yanımızdasın, seni çok seviyoruz. Nesrin, Zerrin, Sinem, Safiye, Elisa, Mesut. Canımdan can isteği şarkısı armağan olsun Muhammed Kuşçu'ya diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A18 koğuşunda yatan sevgili Mustafa Angay, seni çok seviyorum, canını sıkma, hiçbir şeye sinirlenme. Ben her zaman yanındayım, bunu asla unutma, yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş yoramaz beni, seni çok seviyorum. Yıldız Silve sevgilim bize armağan olsun bu şarkı diyor, Mustafa Angay için gelsin diyor. İyi yayınlar diliyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar ve her şey gönlünüzü olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ünye'den Kemal Yıldırım, bütün sevdiklerime sıradaki şarkıları hediye etmek istiyorum. Sizleri de kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz.

Kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, yüreği güzel insan Samet Yıldırım'a inşallah bir daha ki yıl güzel kızlarının doğum gününü hep birlikte kutlamak dileğiyle. Hasretler son olsun, seni çok seviyoruz. Arzu Uzun, İknur En, Gökay Petek'ten Armağan Olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Yeni Acem koğuşunda yatmakta olan Bekir Yiğit, yol aydınlığında unutanın kalbi kurusun bu şarkı öncelikle. Tutku FM çalışanları, dostlarım, abilerim, kardeşlerim de Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Tansel Yılmaz, Emre Yana, Kübra Yılmaz, Efe Altuntu, İsmail Demir, Türkan Kara, Anıl Bayrak, Güray Keleş, farklı koğuşlarda yatan ailetliğim can dostum Şevki Can Balcı'ya, Aliş Topal, Hakan Kara, Uğur Akın, Necmi Akkuş, Yusuf Fırıncı ve yaşamama sebebim babam Ali Yiğit'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bekir Yiğit için geliyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Giresun SP'den ben Berat Özkesen, gurbette bulunan abim Uğur Demiröz, resim Tuncay Acar, Sercan Tokaca, Enes Ulaş, Talha Öztürk abilerim ve kardeşlerim Uğur Vural, Engin Üngücü, Samet Aynan Savaş Beldek, Ebu Şeker, Berat Işıkara, Hüseyin Demirhan, Samsu T tipinde bulunan cam parçalarım Salih Çelikanat, Kerem Çelikanat, Gürkan Zap, Ayhan Sisko, Yahya Sisko Can, Altıntaş, Serkan Koloğlu'na, Kürşat Dumanoğlu, Mehmet Can Dumanoğlu, Mücahit Ayaz, Şevki Çoğaltan, Ali Kemal Çakan, Taner Kaya ve ismini zikredemediğim tüm abi kardeşlerimin ortamına selam ederim. Ayrıca Kavak'ta yatan Özüm, Berkay Söz Kesen, buradan selamlarımı iletirim. Ayrıca A6 koğuşunda bulunan, benim için değerli ve kıymetli olan Hayat Çetin'e selam ederim. Ben seni severken çocuk gibiyim şarkısını rica ediyorum diyor. Giresun SP'den Beraz Söz Kesen için geliyor.
1: Tutku FM.

bütün askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Tam Ev.
1: 22.01 saatimiz, hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Kaldığınız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Gökdeniz Köksal. Aleyküm selam Samsun T-Tipi. Kapalıda yatmakta olan Persucan Köseoğlu'na bir gün Yener Çevik'ten Fark Etmez Hesaplaşırız şarkısı armağan olsun Gökdeniz Köksal'dan diyor. Diğer bir mesajımız, çarşamba kapalıda olan A6 koğuşunda olan güzel kızım Beyza Yüksel, Beyza'm biziz. Aliya da çok iyi, arkadaşların seni soruyor kıymet. Melek seni çok seviyorlarmış, abin yarın halledecek. İkisini de biz buradayız Meleğim, seni çok seviyoruz. Bu parça sanaymış, karşımda şu an gülüyor. Hayırlı yayınlar diliyorum. Beyza Yüksel'e armağan olsun diyor.

Samim Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. Mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şarkıları da yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen. Yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben A1 koğuşundan Aleyna Olgun. A2 koğuşunda yatmakta olan güzellerim Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ, selam olsun. Çarşamba'da yatmakta olan Ebru Kurta, selam olsun. Sizi çok seviyorum. Aynı çatı altında olamazsak da aynı gökyüzüne bakıyoruz. Ağladıkça şarkısı benden sizlere armağan olsun diyor Aleyna Olgun'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Can ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar. Sıradaki en güzel şarkılar bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız, iyi yayınlar. Gölü'den Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar. Sabırla ve zamanla inşallah geçecek bu günler. Arda Rengin'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar. Seni sevmek yanımda olduğun günlerde değil, yokluğunda da aynı sadakatle bekleyebilmekmiş. Aramıza demir kapılar, yüksek duvarlar girdi ama hiçbirisi kalbimdeki yerini değiştiremedi. Her gece adını Umut diye fısıldıyor. Her sabah sana kavuşacağımız güne uyanıyorum. Sen sadece beklediğim değil, sabrımın ve yarınlarımın en güzel sebebisin. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Ateş Ediyor şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Selamünaleyküm, ben Görkem Tanrıkulu. Aleykümselam. Samsun Açık cezaevinde yatmakta olan kardeşim Ahmet Can Haliloğlu ve amcam Osman Haliloğlu'na çok selam söylüyorum. Elbet bir gün belimizi büken bağ şarkısı armağan olsun diyor. Görkem Tanrıkulu için geliyor.

Sevgili yayınlar, Ahmet Sait Babaoğlu'na bugün 10. ayımıza girdik. Nice aylarımıza, yıllarımıza sevgilim seni çok seviyorum. Kurşun Adres Sormaz Ki şarkısını Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor denicimiz.

Evet, Samanya Gayrimenkul sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz ve saatlerimizde 22:22 sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek bu gecede. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Canım kardeşim Kübra Ataş'a gelsin Eda Aydın'dan. Kız kardeşim seni çok seviyorum mektubunu yazdım. Çiçeğim seni çok seviyorum selamını aldım canım kardeşim. Derinlere iniyorum bak derinlerde sen varsın. Canım kardeşim Kübra Ataş'a gelsin Eda Aydın'dan diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar. Çarşamba açıkta bulunan Rıdvan Korkmaz'a kendine çok dikkat et. Az kaldı sabret, Allah'a emanet ol. Başka yar sevme şarkısı Rıdvan Korkmaz'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Samir Gayrimenkul sponsorunda 22.36 saatlerimizi sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A26 koğuşunda Mücahit Ayaz Aynı Sofrayı paylaştığım Mehmet Can Dumanoğlu'nun doğum günümü kutlar. Doğum günü kutlar, özgür günlerde görüşmek dileğiyle kardeşim, en güzel şarkılar sana be. Hasret çeken gün sayan kader mahkumlarına gelsin ve değerli büyüğüm dede Murat için ve çok sevdiğim eşim Hilal Kayın Ayaz için gelsin Mücahit Ayaz diyor. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizin de armağan olsun en güzel şarkılarımız. Diğer bir mesajımız, İyi yayınlar dilerim. Lavanta ailesi olarak A26 koğuşunda yatan oğlum Mücahit Ayaz ve C12 koğuşunda yatan eşim dede Murat için gelsin. Geri sayım başladı, özen bir sabırla bekliyorum. Bu şarkı çalıyor, bir şiir okunuyor. Bir şarkı çalıyor, bir şiir okunuyor ve her yol yine sana çıkıyor sol yanım. Her daim aklımdasın, ihtiyacım var şarkısı sizlere gelsin Lavanta diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, iyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Çetin Kalaycı için ihtiyacım var, armağan olsun gönlümde, özlem dilimde, duamsın. Bir umutla beklediğim, beklemeyi yaratan Allah'ım elbet bir gün kavuşmayı da nasip edecektir. Ben seni bana sevdirene emanet ettim ömürdaşım. İhtiyacım var şarkısı eşim Çetin Kalaycı'ya armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, altı koğuşunda yatan eşim Fatih Demir, seni çok seviyorum, sen benim ruhumun yarısısın, sayılı gün çabuk geçer diyorlar ama geçmiyor, seni bekleyen ve her zaman bekleyecek olan ailem var, unutma herkese iyi akşamlar diyor. Fatih Demir için armağan olsun diyor deneyeceğiz.

Merhabalar, iyi yayınlar. Çarşamba kapalıda Avun Koğuşu'nda Kader Güreş'e güzel kızımın, canımın içi özlemlerin en güzeli seni özlemek, seni çok seviyorum. Sevcan ablandan armağan olsun diyor.

İstanbul Gayrimenkul sponsorluğunda çarşamba gecesinde beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Şarkı isteklerinizi mesajınızın en sonuna yazın lütfen. Şarkılar gelişi güzel olmasın. Yasemin Çiçek'ten Kübra Ataş'a bugünlerde geçecek ki boşum. Biz yine aynı masanın etrafında gülüp eğleneceğiz. Kocaman ailen her zaman arkanda. Bugünlerde geçecek bacım, öpüyorum seni. Yasemin Çiçek'ten Kübra Ataş'a armağan olsun diyor.

günler ki boşum, seni çok seviyorum. Sabır kardeşim, geçecek bu günler. Ben burada sabırla bekliyorum sımsıkı sarılacağımız günleri. Eda Aydın'dan kız kardeşim Kübra Ataş'a armağan olsun diyor bu parça.

akşam ev gayrimenkul sponsorunda gece devam ediyoruz. Gülüşü güzelim Merve Engin. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Sabır Allah büyüktür. Sen beni aldın oradan. Şimdi sıra bende. En yakın zamanda yukun seni de alacak. Oradan Rabbim o kapıyı açacak. Bugün kıymetli mektubunu aldım. Canını sevdiğim ben iyiysem sen de iyisin. Orada olduğunu biliyorum. Altın kalmasın bir sıkıntı yok. Tek sıkıntım sen. Mesafe ne kadar zor olursa olsun açık görüşte yanındayım, kusura bakma. İnanıyorum ki sen geleceksin Rabbim, bir kapıyı kapatırsa bir yerden açar. Yeter ki ümidin olsun. Yukon her daim yanında, dostlarım Betül, Gönül, Ayşe, Tuğçe, Kübra, Nilay, Funda, Sibel, Ebru ve Özgür. Özgür günler yakındır, bırak aka gün, seni çok seviyorum Yukon'dan. Muzu delisine armağan olsun, iyi geceler canımın canı. Merve Engin'e armağan olsun diyor dinicimiz.

İyi günler, ben Ceyhun Koğuşu'nda bulunan Bekir Yiğit. Yol aydınlığında unutanın kalbi kurusun. Öncelikle Tutku FM çalışanlarına ve dostlarıma, abilerime, kardeşlerime armağan olsun. Reis Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Sanser Yılmaz, Emre Yener, Kübülay Yılmaz, Efe Altuntu, İsmail Demir'e, Pirkan Kara, Anıl Bayrak, Güray Keleş'e, farklı yerlerde bulunan Hayrettin Can dostum, Şevki Can Bağcı, Aliş Topal, Hakan Kara, Uğur Akın, Necmi Akkoş, Yusuf Fırıncı'ya ve yaşamama sebep olan babam Ali Yiğit'e armağan olsun diyor Bekir Yiğit'ten.

Evet, şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var sevgili dinleyiciler. Gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Şarkılarda yeni akışımıza, formatımıza uygunsa şarkılara da yer veriyoruz. Kalpten Kalbe programında beraberiz. Varsa mesajlarınız sevdiklerinize, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz WhatsApp üzerinden. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Bizleri internet üzerinden yurt dışı ve yurt dışında tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. İyi ki varsanız Tutku FM, sesimize ses olduğunuz için teşekkür ediyorum. Mücadelesi yayınlar, ben Karakız. En büyük aşkım Resul Dalbey için mesafeler, özlem ve geçen zaman hiçbir şeyi değiştirmedi. Benim için dün de sendin, bugün de sensin, yarın da sen olacaksın. Ben razıyım şarkısı Karakız'dan armağan olsun diyorum.

0: WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Can ulaştırmış mesajını yayınlar diliyorum. Tüm Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. En güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız Konya'dan Caner Türkmenleri Samsun'da bulunan sevdiklerime armağan olsun diyor. İyi yayınlar ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. En güzel şarkılar Alper Ustabaş için gelsin diyor.
1: Tutku FM.

Şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Hemen gelen mesajları listemize dahil ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu gece mesaj trafiği yoğunluğu az. İyi yayınlar. C10'da bulunan Bekir Yiğit, yol aydınlandığında unutanın kalbi kurusun. Öncelikle Tutku FM çalışanlarına ve dostlarıma, abilerime, kardeşlerime armağan olsun. Reis Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Tansel Yılmaz, Emre Yanak, Kübülay Yılmaz, Efe Altuntu, İsmail Demir, Furkan Kara, Anıl Bayrak, Güray Keleşe, farklı yerlerde bulunan Hayretliğim, Can Dostum, Şevki Can Balcı, Aliş Topal, Hakan Kara, Uğur Akın, Necmi Akkuş, Yusuf Uruncu'ya ve yaşamama sebep olan babam Ali Yiğit'e armağan olsun. Bekir.

Samy Gayrimenkul sponsorunda 23.11 saatlerimiz çarşamba gecesinde beraberiz. Ve radyodan yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koşunda Batuhan Saya, mesafeler ne kadar uzun olursa olsun yaşamak seninle güzel bir tanem. Seni çok özledim, çok seviyorum. Arar mısın? Yaşamak seninle güzel sevgilim Batuhan Saya, armağan olsun diyor.

0: Ve geçiyoruz sıradaki mesajımıza. Geceye dair şu anda bekleyen iki mesajımız var. Gelen mesajı hemen listemize dahil ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu gece fazla yoğunluğumuz yok. Şarkılarla birlikte yetiştirebiliyoruz. Zaman geçiyor ama sensiz geçen günler içimde eksik kalıyor adını her düşündüğümde. Yüzümde bir tebessüm, yüreğimde bir özlem beliriyor. Belki bugün ayrı düşmüş olabiliriz ama sevgim ne eksiliyor ne de yoruluyor. Ben hala en güzel hayalimi, sana yeniden kavuşacağım günü kuruyorum. O güne kadar kalbim hep seninle olacak kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a gülün parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için giriyor.
1: Taner'lesiniz.

Son saatimizi izleyen dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında varsa mesajlarınız geceye dair paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Bir yayınlar C10'da bulunan Bekir Yiğit, yol aydınlandığında unutanın kalbi kurusun. Öncelikle dostlarıma, abilerime, kardeşlerime armağan olsun. Reis Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Tansel Yılmaz, Emre Yanak, Kübilay Yılmaz, Efe Altıntuğ, İsmail Demir, Fırkan Kara, Anıl Bayrak, Güray Keleş'e, farklı yerlerde bulunan ahirettiğim can dostum Şevki Can Balcı, Aleş Topal, Hakan Kara, Uğur Akın, Necmi Akkuş, Yusuf Uruncu'ya ve yaşamama sebep olan babam Ali Yiğit'e armağan olsun. Bu parça diyor Bekir Yiğit için geliyor Arka Mahalle.

yarım saatimize girmiş bulunuyoruz ve Mert ulaştırmış mesajını yayınlar. Radyo dostlarına armağan olsun diyor, Zara yorum alıyor sırayı Mert için.

İyi yayınlar canım ablam, bugün yanına gelemedim. Ama hep aklımda, kalbimde senin de, sen canının. Hiç sıkma, her şey halledeceğiz. Seni çok özledim, çok güçlü birisin. Sen bunu da atlatacaksın, sabırlı ol. Yakında tekrardan beraber olacağız. Seni çok seviyorum ablam. Kübra Ataş'ın kardeşi Hasan'dan Kübra Ataş'a Zemre parçası armağanım olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Kübra Ataş için gelsin diyor.

gözün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. C10'da bulunan Bekir Yiğit. Bekir Yiğit'ten yol aydınlandığında unutanın kalbi kurusun. Öncelikle Tutku FM çalışanlarına ve dostlarıma, abilerime, kardeşlerime armağan olsun. Reis Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Sansel Yılmaz, Emre Yanak, Kübilay Yılmaz, Efe Altuntu, İsmail Demir, Furkan Kara, Anıl Bayrak, Güray Keleşe, farklı yerlerde bulunan ahiretliğim, can dostum Şevki Can Balcı, Ali Topal, Hakan Kara, Uğur Akın, Necmi Akoş, Yusuf Uruncu'ya ve yaşamama sebep olan babam Ali Yiğit'e armağan olsun diyor

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A20'de olan eşim Burakcan Aslan aşkım. Tartışacağız birbirimizi, bazen yanlış anlayacağız, bazen ikimiz de hatalı olacağız ama yine de seni seveceğim fırtınada da, sessizlikte de, hayatın her halinde. Çünkü aşk sadece güzel günlerde el ele olmak değil, zor günlerde de biz kalabilmektir. Her koşulda seni çok seviyorum, gece gözüm, huzur dolu akşamın olsun sevgilim. Doruklara sevdalandım şarkısı Burakcan Aslan'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz değerli dinleyiciler. Güzel şarkılarımız bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun.

yayınlar A22 koğuşunda yatağın canımın canı kardeşim Nevzat Başkurt'a gelsin bu istek. Ben İzmirli Ayşe. Her karanlık gecenin bir aydınlık sabahı vardır. Bu dar günlerin de elbet sonu gelecek. Devam İzmir'deyim. 1-2 aydır bazı sorunlar olur. Şengül annemlere anlattım, anlatırlar sana. Sakın ha seni unuttuğumu sanmayasın. Kardeş kardeşi unutmaz asla. Selon'un da sana çok selam var. O da çok özledi seni. Özgürlük servetin olsun kardeşim. Bilsen parçası kıymetim. Devoma ve kader bile yaptığı tüm dostlarına armağan olsun diyor.

Evet, Kalpten'in buluştu program. Kalpten Kalbe'de son mesajlarınızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda. Sensizlik adını her anıma yazan uzun bir bekleyiş gibi günler geçiyor ama özlemin eksilmiyor. Aksine kalbimde daha da derinleşiyor. Bazen bir rüzgarda, bazen bir yıldızda seni buluyorum. Belki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, bil ki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, sevgim sana ulaşmanın bir yolunu hep buluyor. Sen benim en güzel duam, en sabırlı bekleyişimsin. Kavuşacağımız güne kadar seni özlemle ve sevgiyle kalbimde taşıyacağım. Yarın seninle yine radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, çok özledim, kurban oldum. Seni Rabbime emanet ediyorum, kocaman öpüyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, Özgür Kaplan, Sensiz Belayım şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın gece saat 20 itibariyle buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.